0: koşak cadzani açtı.
1: Ayreniki cadzani açtı. Ayreniki cadzani açtı.
0: Yevsul troşak cadzani açtı.

prev jeras i prev karot i prev rashk kapuj djergi du martkain voku tavan du çeşb du momen metin hazar yerkeri meçtan cevaz gerkeri meç çizmavaz titar yerek tarice bahkatsat rashk vor koşmum eser na gorchinerum gertsi chi entarkvum zamanaki yev shurteri vara dogum avotki pes astvatsain luisne siro kez ugeksu amen vargyan razmidashtum serne vor mes gutsepel kamen gortsni anapatu serne miak ternu arkan mnatsats unaynutyun nay masta es kyanki vor mek ankam e shnorvum orerën nënk orerë but orerë stor yev anitsvats yev sarutsa es amrutsum nera krakh chi marats

çeşim dün amen meki Hazar yer kerime ştan cevat Ger kerime çizme vastite Yerek darice bahtatat Bıraşmış